nedir? Atı haleluya, haleluya, haleluya, haleluya. Makabasa, hiya, kabu. Ya soruyor da bir otiyatı geçiyor.

Ozi kresi ni akopo ni oya. Oye kuni mdi ina wo. Bizaya oye kuni mdi in. Aha. Oye kuni mdi in. Anene ino. Oye kuni mdi in. Oye mto sa anume. Anume toma antikris. Wanti asins wati asin. Oye kuni mdi in. Messiah, Messiah, Messiah.